0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı bir Levent Yüksel şarkısıyla başladık. Aysel Gürel'in yazdığı, Levent Yüksel'in söylediği müthiş şarkı diyebilirim. Şarkının bir normal versiyonu var, bir de remix. Ben remixini çok daha fazla sevdiğim için bu şarkıyla başladık. Rivayete göre Aysel Gürel eşi terk ettiğinde yazmış bu şarkıyı. Retro yapınar Aylin'le devam edeceğiz ve tempomuzu hiç

90'larda inan, 98 çıkışlı Anlatmak Zor şarkısının ardından bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer İzel seslendiriyor. İzel'in bence en başarılı albümü.

şarkısı İbret Alem. Şarkının iki versiyonu var ve biliyorum birçoğunuz akustik versiyonunu daha çok seviyorsunuz ama ben bugün normal versiyonunu çalmak istedim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. Robert Hatemo'yla bir tık daha tempomuzu yükseltelim. Sanatçının çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi ister istemez benim gözümün önüne geliyor.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.

Çetin'in İyi Kalbimi Hazırım'dan şahane bir Arnavut eskisi. Bu şarkının en önemli özelliği, belki daha önce de söylemiş olabilirim, Türk popüler müziğinde baştan sona tüm vokallerin iki sesli olarak yapılmış olması. Şarkının tüm şan kısımlarında arkadan ikinci sesten de bir Candan Erçetin vokali yürür gider. Gülşen'in İyi Kalbimine gidiyoruz. İlk albümdeki çok keyifli cover'ı Delisin şimdi retro

Kolçak, ölürüm elinde sonrasında yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Retro'ya Demet Sarıoğlu ile devam edeceğiz. Yıldız Tilbe Kenan Doğulu, Özkan Uğur, Sibel Sezal ve Demet Sarıoğlu vokalli bir şarkı dinliyoruz. Gönlünce yaşa.

Sözler ve beste Bora Eboğlu'na ait. Deneo Pinço tarafından da aranje edilmiş. Klibi ise Demet Özgencil yönetmenliğinde çekilmiş. Oya Bora şarkısı Yalancı Sevgilim sonrasında bugün de retronun sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kenan Doğulu'dan 1994 yılından. Şarkılarım sana doğru. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: günler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır açıklaması yapıldı. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde kayıtsız faaliyet gösteren soğuk hava deposunda uygunsuz koşullarda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde basın mensuplarına Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü bir biçimde vuracağız dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk 3'te yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 29, en yüksek 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
4: ...12'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
14: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte.

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Yine güzel şarkılar seçtim, listemi oluşturdum programın öncesinde sizler için. Böyle zaman zaman size en güzel, en yeni şarkıları dinleteceğim. Zaman zaman da nostaljik şarkıları dinleteceğim. Bence keyfiniz yerine gelecek. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün size birazcık yemekten bahsedeyim istiyorum. Tarih öncesi atalarımızın bizlere en güzel mirası belki de insanlar acaba yemek yapmayı nasıl keşfetti dersiniz. Yemek pişirmek dediğimizde insan uygarlığının en önemli parçalarından bir tanesi. İnsanların binlerce yıldır uyguladığı güzel ve karmaşık da bir sanat da diyebiliriz. Peki ama her şey nasıl başlamış olabilir? Atalarımız yemek pişirme sanatını nasıl keşfetmişler acaba? Bugün size yemek pişirmenin keşfi ve evriminin ilginç yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça hoşunuza gidecektir, bilinmez. Bunu ancak programın sonunda fark edeceğiz. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi, ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün size insanların yemek yapmayı nasıl keşfettiğini anlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi tarihçiler ve antropologlar milyonlarca yıl önce atalarımızın yemek pişirme pratiğine basit ama önemli bir keşifle başladığına inanıyor. Ateş. Alevlerin büyüleyici dansı sadece sıcaklık ve yırtıcı hayvanlardan korunma sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda atalarımızın yiyecek tüketme şeklini de elbette değiştirmiş. Ateşin etrafında bir grup insan düşünün ve bir parça et ya da kök yanlışlıkla ateşin içine düşüveriyor. Sonuç mu? Tabii ki dönüşmüş, daha lezzetli bir yiyecek maddesi. Zamanla deneme yanılma süreciyle ilk insanlar ateşin yiyeceklerini daha lezzetli, çiğnenmesi ve sindirilmesi daha kolay hale getirebildiğini fark etmeye başlıyorlar. Yemek pişirmek aynı zamanda tabii gıda muhafazasında önemli de bir rol oynamış. İşte tütsüleme, kurutma ya da daha sonra konserve gibi teknikler yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlamış. Bu da tabii kıtlık zamanlarında oyunun kurallarını bir parça değiştiriyor. Ama yemek pişirmenin faydaları lezzetin ötesine geçmiş. Çünkü pişirilmiş yiyecekler biliyorsunuz atalarımızın sağlığı ve hayatta kalması üzerinde düşündürücü de bir etkiye sahip. Besin maddelerinin kolay bulunması ve emilimini arttırarak vücudumuzun hayatta kalmasını ve büyümek için gerekli enerjiyi ve kaynakları kazanmasını da kolaylaştırmış. Peki pişirme teknikleri nasıl gelişti derseniz onu da konuşuruz elbette şarkıların sonrasında. Gel.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar yemek yapmayı nasıl keşfettiği anlatıyorum size. Az önce pişirme tekniklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi atalarımız ateşi evcilleştirmede ustalaştıkça tabii farklı pişirme tekniklerini de denemeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski pişirme biçimleri muhtemelen işte kavurma, yani açık ateşte pişirme ya da ızgara diye düşünebilirsiniz. Sıcak taşlar üzerinde pişirme yöntemi kullanılıyormuş çünkü. Yaklaşık 20 bin yıl önce çömlekçiliğin ortaya çıkışı da yemek pişirme konusunda bir kez daha devrim yaratıyor elbette. Çömlekçilik kaynatmayı mümkün kılıyor çünkü. Bu da çorba ve güveçte tahılların pişirilmesine kadar yepyeni bir mutfak olanakları dünyasının kapılarını açıyor sonuçta. Haşlamanın yanı sıra bir başka çok yönlü pişirme yöntemi olan fırınlama da ortaya çıkmış. Şimdi başlangıçta yassı ekmekler sıcak taşlar veya küller üzerinde pişirilirmiş. Daha sonra da fırınların icadı daha karmaşık unlu mamullerin önünü açıyor elbette. Keşke açmasa mıydı desem, bilemedim. Bu konuyu da başka bir programda konuşuruz. Glutenin zararları biliyorsunuz her gün konuşulan bir konu sonuçta. Pişirme kaplarının gelişiminden de biraz bahsedeyim size. Pişirme tekniklerinin evriminde etkili oluyor. Toprak kaplar ve taş ızgaradan demir tavalara ve modern yapışmaz tencerelere kadar her yenilik mutfak olanaklarının alanını elbette genişleten bir şey. İnsanlar dünyaya yayıldıkça yerel kaynaklar, işte iklim ve kültürden etkilenen pişirme tekniklerinde bölgesel farklılıklar da ortaya çıkmış. Mesela Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler büyük ölçüde çiğ ve fermente gıdalara güvenirken, daha sıcak iklimlerdeki topluluklar yiyeceklerini korumak ve tatlandırmak için karmaşık baharat karışımları ve pişirme teknikleri geliştirmişler. Yemek pişirmek kültürel kimlik ve sosyalleşmede kilit bir rol oynamış anlayacağınız. Ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerde atalarımızın hikayelerini anlatırken toplu yemek pişirme ve ziyafet çekme uzun zamandır sosyal bağ kurma faaliyetleri olarak hizmet ediyor. Yemek pişirmenin keşif yolculuğu aslında insan merakının, yenilikçiliğinin ve hayatta kalma içgüdüsünün de bir kanıtı galiba. Ateşin o dönüştürücü gücünün tesadüfi keşfinden karma karışık pişirme tekniklerinin ve araçlarının geliştirilmesine kadar yemek pişirme sanatı bir kültür işi, coğrafya işi, teknoloji tarafından şekillendirilerek de gelişmeye devam edecek gibi. Biraz da size eski Türklerin mutfak geleneklerini anlatmak istiyorum ama elbette aralarda güzel şarkılar da dinleyelim.

Eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatacağımı söylemiştim bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Şimdi her toplumun bulunduğu çevre ve ekonomik şartlar neticesinde belirli bir yemek kültürü var biliyorsunuz. Yiyecek temini insan hayatı için hafife alınamayacak kadar önemli bir mesele olduğu kadar devletin başında bulunan Hakan'ın da halkına karşı görev ve sorumluluklar arasında yer alması sebebiyle ciddiyet gerektiren de bir konu tarihe bakacak olursanız. Buna örnek olarak Orhun abidelerinde aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim ifadesini gösterebiliriz. Eski Türkler yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu ekonomilerinin temeli olan hayvancılıktan sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hayvanların etinden yararlanmakta olup kesilen hayvanlarda dikkat ettikleri husus erkek olması. Çünkü bu sayede hayvanların çoğalması engellenmemiş oluyor. İşte attan aygır, deveden buğur, koyundan koç, keçiden erkeç kesiliyor. Türkler genelde at ve erkeç etini tercih ediyorlar. Erkeç etinin önemli olduğu erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur şeklindeki atasözü de ifade ediyor. Türkler tarihe baktığımızda eti hem taze olarak tüketiyor hem de konserve yaparak daha sonraki ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Konserveye baktığımızda konserve yapmayı öğrendikten sonra diğer milletlere de bunu öğrettiklerini görüyoruz. Ayrıca Çin'e ihraç edilen ürünlerde et konservesi de önemli bir yere sahip. Yine tarihin tozlu sayfalarında hemen hemen her Türk atlısının yanında azık olarak bir et parçası bulunuyor. Kaynaklarda belirtilene göre Türkler tuzlanmış bir et parçasını bir beze sararak eğerlerinin altına koyuyorlar. Burada ezilen et atın hararetiyle böyle içten yanarak adeta pişiyor ve bu et ihtiyaç halinde hazır yiyecek oluyor. Hatta bunun pastırma olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yine etten çeşitli yemekler yaptıklarını biliyoruz. Öncelikle etin parçalanmadan pişirilmesi gerekiyorsa bunu ateşe çevirerek pişiriyorlar. Buna ek olarak kuzu çevirme diyebilirim. Aynı zamanda avlanan hayvanlar da ateşte çevrilerek pişiriliyor. Ateşte çevirerek pişirmenin yanında ateşe veya küle gömerek de yemekler yaptıklarını görüyoruz tarihe baktığımızda. Kapama adı verilen bir yemek var mesela. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği bakımından tercih edilen bir yemek. Ayrıca eti sucuk kavurma ve haşlama şeklinde de pişirip yemişler bütün bir tarih boyunca. Elbette anlatmaya devam edeceğim. İki güzel şarkının sonrasında.

0: Gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır açıklaması yapıldı. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde kayıtsız faaliyet gösteren soğuk hava deposunda uygunsuz koşullarda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde basın mensuplarına Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü bir biçimde vuracağız dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber 2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: 18 ay, 18 ay.
15: Ergül'den Mobilyanı şimdi

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülke.

Şimdi yemek kültürü biliyorsunuz bir toplumun sosyal ve siyasi durumuyla oldukça yakından ilgili oluyor. Türklerde de bu durum görülmüş aslında. Türk Hakan'ı verdiği büyük ziyafetlerde eski adıyla toylarda hangi boyun etin neresini yiyeceğini belirliyormuş. Ve buradaki hakkını kaybeden boy otlakta ve devlet kademesindeki yerini de kaybetmiş oluyormuş. Türklerde etin besin kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu Oğuz Kağan destanında pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu şeklinde belirtiliyor mesela. Et yemeklerinde bugünkü söylemiyle paça da önemli bir yemek. Bu yemek için Orta Asya Türkleri tapık süngük derlermiş. Bu arada Türklerin tarihte domuz yemediğini görüyoruz. Hiçbir şekilde beslenmemişler. Uygur Hakan'ı Arslan Han'a elçi olarak giden bir Çinli Uygurlarda zenginlerin ve orta halli insanların farklı et yediklerini söylemiş ama domuzdan hiç bahsetmemiş. Eski Türklerde at eti önemli bir besin kaynağı olduğu halde canlı kurban olarak seçilen atların ve diğer hayvanların etinden ve sütünden yararlanılmadığını görüyoruz. Yük hayvanı olarak dahi kullanılmamış tarihte. Bu arada Türkler hayvanların sadece etinden yararlanıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuyu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum size. Türkler hayvanların yalnızca etinden değil, sütünden de yararlanmışlar. Bunu da anonsun öncesinde söylemiştim. Elde ettikleri sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı, ayran gibi ürünleri imal etmişler. Sütten elde edilen yoğurt, Türkler tarafından bulunan yoğurt oldukça önemlidir biliyorsunuz. Aynı zamanda sütle ilgili Türk mitolojisinde örnekler de var. Şamanların mesela hastalarını pişmiş sütle tedavi ettiğini görüyoruz tarihte. Sütten yapılan ve Türkler için milli içecek olarak kabul edilen kımız ayrı bir öneme sahiptir. Kalori oranı oldukça yüksektir. Kısrak sütünden elde edilir. Kısraktan sağılan süt önce bir tulum içinde toplanır ve bu tulum dolunca da sütün içine kor adı verilen kımız mayası ve biraz kımız ilave edilir. Bundan sonra ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve çadırın bir yerine asılır. Tulumun içerisindeki süt 15-20 günde hazır hale gelir. Türkler kımızı bol bol içmişler ve gelen misafirlere de ikram etmişler. Ayrıca sütten elde edilen peynir de yine tulumlara basılarak saklanmış ve böylece daha uzun süre kullanılmış. Tuluma basılmayan peynir de gündelik taze olarak tüketilmiş. Türkler bu arada sütten kurut da yapmışlar. Hani eski Türkler her ne kadar atlı göçebe toplum olarak hayatlarını sürdürmüş olsalar da tarım alanları da az da olsa bulunmuş ve ithal olarak tarım ürünleri de besin maddesi olarak kullanılmış. Bunların başında mesela ekmek yapımında kullanılan buğday geliyor. Buğday ekmek yapımında un haline getirilerek kullanıldığı gibi haşlanarak yemek de yapılmış. Ayrıca kavurma suretiyle bugünkü çerezler gibi de yenmiş. Buna o dönemde kagurmaç ya da kavurmak demişler. Anadolu'da genelde biliyorsunuz kavurga adıyla bilinir.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke
9: her zaman her yerde.

Size eski Türklerin mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum. Türklerin sevdiği yemeklerden de biraz bahsedeyim isterim. Çorba ve etli yemekler en başta geliyor. Tutmaç mesela Türk sofralarında ayrı bir öneme sahiptir. Zaten bunu herkes bilir. Bu yemek de tıpkı yoğurt gibi Türklere özgü yemeklerden bir tanesi. Bugünkü Türk toplumunda çok sevilen mantının da hemen hemen aynısı. Türk toplumunun yorumuna göre tutmaç ismi tutma ve aç gibi kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Yani aç tutmayan daima tok tutan yemek anlamında. Tutmaç son derece besleyici de bir özelliğe sahip. Kaşgarlı Mahmut'un ifadesine göre tutmaç insanın vücudunu kuvvetlendiriyor ve yüzüne sağlık alameti olarak kırmızılık veriyor. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra onların beslenmelerinde tarım ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle Çin kaynaklarında Uygurların tarımsal ürünler ürettiğine dair kayıtlar da mevcut. Uygurlar karpuz ekmesini biliyorlarmış mesela. Uygurların karpuzculuğu hakkında Çin kaynaklarında sık sık kayıtlarda geçiyor. Yine Uygurlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunun ticaretinin yapılmakta olduğunu da kaynaklar bize söylüyor. Meyvelerden üzüm, ayva, elma, erik gibi meyveleri tanıyan ve bunları tüketen Türkler meyveleri taze olarak yedikleri gibi kurutarak daha sonra yemeklerin yanında hoşaf olarak da kullanmışlar. Aslında günümüzde de eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

Eski Türklerde mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce demiştim ki günümüzde eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Yemeklerde öncelikle çorba önemli bir yer tutar biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Ve sofranın açılışında çorba mutlaka olur. Eski devirlerden beri var olan çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbasıdır. Hem lezzetlidir hem besleyici özelliğiyle meşhurdur. Hemen hemen herkes tarafından da sevilir değil mi? Daha sonra ana yemek olan genelde etli yemek ya da sebzeli etli yemek de sofraya konulur. Türklerde et yemeklerinin yanında pilav da tarihte yenmiş. Yemeklerin yanında kuru meyvelerden yapılan hoşaf ya da çeşitli sebzelerden yapılan turşular da yemeğe ayrı bir lezzet katmış tarihte. Yine günümüzde de o turşular yemeğe aynı lezzeti katmaya devam ediyor farkındaysanız.

Gülgüne Gül'le de bugün eski Türklerdeki mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Yemeklerden sonra yenen tatlıları da biraz anlatmak istiyorum size. Tatlı olarak genelde hamur işi tatlıları tercih ediyor Türkler, eski Türkler. Sofralarda hoşmerim veya helva gibi tatlıların ayrı bir yere sahip olduğunu kaynaklar yazıyor. Özellikle helva biliyorsunuz Türk toplumunda öne çıkan bir tatlıdır. Kış geceleri yapılan helva sohbeti adı verilen bazı toplantılar vardır ki bu toplantılar gerçek bir toplantıya dönüşmüştü. Bu helva toplantıları Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ayrıca ölen kişinin ardından helva dağıtılması da eski yurt törenlerinden kalma bir gelenek. Türk toplumu için biliyorsunuz ekmek de ayrı bir önem arz eder. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden hububat ekimi yapmışlar zaten. Onları şimdi adı bilinmeyen bir tür ayak değirmeniyle öğütmüşler. Ayrıca buğdaydan yapılan bulgur da hani Türk mutfağında son derece önemlidir. Yemek kültüründe bahsedilen pilav esasında bulgur pilavıdır. Normal beyaz pirinç pilavı değildir. Yine aynı zamanda buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen undan yapılan ekmeğin bazlama, yufka, kete gibi çeşitleri de bulunur. Az önce bahsettiğim yiyeceklerden başka örnekler vermem gerekirse akıtmaçı anlatmak isterim size. Bulamaçı, keşkeki, samsayı ama

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk 3'te yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 29, en yüksek 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Gül Günegül'le de eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Farklı farklı yiyecekler var. Akıtmaçtan bahsetmek istiyorum size. Saç üzerinde yapılan hafif bir hamur yemeği. Şimdinin krevi de diyebiliriz aslında. Deve veya koyun sütünden yapılıyor. Deve veya koyun doğurduktan sonra ilk süte ağın ya da ağız denilir. Bu sütün unla karıştırılmasından sonra saç üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir yemektir bu. Yine eski Türkler bulamaçı da çok yemişler. Un, yağ ve yoğurtun karıştırılmasıyla yapılan bir yiyecek bu. Kaşgarlı'da bula pişirmek anlamına geliyor. Keşkek vardır mesela, hala bugün birçok yörede yediğimiz keşkekler. En iyi buğday ve etle pişirilerek yapılır. Delikanlılar tarafından pişen et kepçelerle dövülür ve lastik gibi olunca üzerine kırmızı biber eritilmiş yağ gezdirilerek dökülür. Pek çok yerde buna hersek de deniliyor. Bu da yine eski Türklerden kalma bir yiyecek. Samsa'dan da bahsedeceğimi söylemiştim. Uygur Türkleri kuru bohça şeklinde bir hamur yemeğine bu adı veriyorlar. Ayrıca Türkiye'de samsa tatlısının var olduğu ve Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine samsa adını verdiklerini de biliyoruz. Hayatın devamını sağlayan günlük yemek içecek faaliyetleri toplumun gerçekten kültürel özelliklerinden etkileniyorlar. Bununla beraber bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yine kültür tarafından belirleniyor. İşte beslenme alışkanlıklarının kültürün özelliklerini içinde barındırdığı da söylenebilir değil mi bu noktada? Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği, hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının, işte insanların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu da bize gösteriyor. Türklerde yemek yenirken bütün aile bireylerinin hep bir arada olmasına özen gösterilmiş tarihte de. Böylece aile bireyleri arasındaki bağlar daha da güçlenmiş. Eski Türkler bulundukları Orta Asya'nın iklimine karşı dayanıklı olmak için beslenmelerine hep dikkat etmişler ve bu sayede de hayatta kalmayı başarabilmişler. Ben

Anlatacaklarım bitmedi ama süremiz bitti. Bugün de geldik bir gül güne güllenin daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güme Gül'le Gülgüne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İzmir merkezde 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
18: Radyo.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

0: Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk üçte yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 29, en yüksek 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIM 1000 listelerinde yer alarak Kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesile. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
18: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
19: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
25: Radyo

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan iki personel yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden araç satışı yapanlara patates hatlarla ulaşıp kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak güvenli ödeme sistemi bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım itilim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sor.

0: Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk üçte yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 29, en yüksek 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum, oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı bir Levent Yüksel şarkısıyla başladık. Aysel Gürel'in yazdığı, Levent Yüksel'in söylediği müthiş şarkı diyebilirim. Şarkının bir normal versiyonu var, bir de remix. Ben remix'ini çok daha fazla sevdiğim için bu şarkıyla başladık. Rivayete göre Aysel Gürel eşi terk ettiğinde yazmış bu şarkıyı. Retro'ya Pınar Aylin'le devam edeceğiz ve tempomuzu hiç düşürmeyeceğiz. Bekletme, şimdi bizimle.

Arda İnan 98 çıkışlı Anlatmak Zor şarkısının ardından bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer İzel seslendiriyor. İzel'in bence en başarılı albümü

şarkısı İbret Alem. Şarkının iki versiyonu var ve biliyorum birçoğunuz akustik versiyonunu daha çok seviyorsunuz ama ben bugün normal versiyonunu çalmak istedim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. Robert Hatemo'yla bir tık daha tempomuzu yükseltelim. Sanatçının çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi ister istemez benim gözümün önüne geliyor. Efsane

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik günlük akışım 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmetin sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, yeni gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

Ayşetin'in İyi Kalbimi Hazırım'dan şahane bir Arnavut eskisi. Bu şarkının en önemli özelliği, belki daha önce de söylemiş olabilirim, Türk popüler müziğinde baştan sona tüm vokallerin iki sesli olarak yapılmış olması. Şarkının tüm şan kısımlarında arkadan ikinci sesten de bir Candan Erçetin vokali yürür gider. Gülşen'in İyi Kalbimine gidiyoruz. İlk albümdeki çok keyifli cover'ı Delisin şimdi retro

Kolçak, ölürüm elinde sonrasında yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Retro'ya Demet Sarıoğlu ile devam edeceğiz. Yıldız Tilbe Kenan Doğulu, Özkan Uğur, Sibel Sezal ve Demet Sarıoğlu vokalli bir şarkı dinliyoruz. Gönlünce yaşa.

Sözler ve beste Bora Ebon'a ait. Deneo Pinço tarafından da aranje edilmiş. Klibi ise Demet Özgencil yönetmenliğinde çekilmiş. Oya Bora şarkısı Yalancı Sevgilim sonrasında bugün de retronun sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kenan Doğulu'dan 1994 yılından. Şarkılarım sana doğru. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 5.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan bir personel yaralanırken pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ise hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Ankara'da hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına yönelik 2027 yılı hac kurası çekildi. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül. Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: gitti, emeğim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: var ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmetin sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk üçte yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 29, en yüksek 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo Ülke.
19: Son 2 3

0: Güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Yine güzel şarkılar seçtim, listemi oluşturdum programın öncesinde sizler için. Böyle zaman zaman size en güzel, en yeni şarkıları dinleteceğim. Zaman zaman da nostaljik şarkıları dinleteceğim. Bence keyfiniz yerine gelecek. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size birazcık yemekten bahsedeyim istiyorum. Tarih öncesi atalarımızın bizlere en güzel mirası belki de. İnsanlar acaba yemek yapmayı nasıl keşfetti dersiniz? Yemek pişirmek dediğimizde insan uygarlığının en önemli parçalarından bir tanesi. İnsanların binlerce yıldır uyguladığı güzel ve karmaşık da bir sanat da diyebiliriz. Peki ama her şey nasıl başlamış olabilir? Atalarımız yemek pişirme sanatını nasıl keşfetmişler acaba? Bugün size yemek pişirmenin keşfi ve evriminin ilginç yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça hoşunuza gidecektir. Bilinmez bunu ancak programın sonunda fark edeceğiz. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi? Ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün size insanların yemek yapmayı nasıl keşfettiğini anlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi tarihçiler ve antropologlar milyonlarca yıl önce atalarımızın yemek pişirme pratiğine basit ama önemli bir keşifle başladığına inanıyor. Ateş. Alevlerin büyüleyici dansı sadece sıcaklık ve yırtıcı hayvanlardan korunma sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda atalarımızın yiyecek tüketme şeklini de elbette değiştirmiş. Ateşin etrafında bir grup insan düşünün ve bir parça et ya da kök yanlışlıkla ateşin içine düşüveriyor. Sonuç mu? Tabii ki dönüşmüş, daha lezzetli bir yiyecek maddesi. Zamanla deneme yanılma süreciyle ilk insanlar ateşin yiyeceklerini daha lezzetli, çiğnenmesi ve sindirilmesi daha kolay hale getirebildiğini fark etmeye başlıyorlar. Yemek pişirmek aynı zamanda tabii gıda muhafazasında önemli de bir rol oynamış. İşte tütsüleme, kurutma ya da daha sonra konserve gibi teknikler yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlamış. Bu da tabii kıtlık zamanlarında oyunun kurallarını bir parça değiştiriyor. Ama yemek pişirmenin faydaları lezzetin ötesine geçmiş. Çünkü pişirilmiş yiyecekler biliyorsunuz atalarımızın sağlığı ve hayatta kalması üzerinde düşündürücü de bir etkiye sahip. Besin maddelerinin kolay bulunması ve emilimini arttırarak vücudumuzun hayatta kalmasını ve büyümek için gerekli enerjiyi ve kaynakları kazanmasını da kolaylaştırmış. Peki pişirme teknikleri nasıl gelişti derseniz onu da konuşuruz elbette şarkıların sonrasında. Geliyor.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar yemek yapmayı nasıl keşfettiği anlatıyorum size. Az önce pişirme tekniklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi atalarımız ateşi evcilleştirmede ustalaştıkça tabii farklı pişirme tekniklerini de denemeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski pişirme biçimleri muhtemelen işte kavurma, yani açık ateşte pişirme ya da ızgara diye düşünebilirsiniz. Sıcak taşlar üzerinde pişirme yöntemi kullanılıyormuş çünkü. Yaklaşık 20 bin yıl önce çömlekçiliğin ortaya çıkışı da yemek pişirme konusunda bir kez daha devrim yaratıyor elbette. Çömlekçilik kaynatmayı mümkün kılıyor çünkü. Bu da çorba ve güveçte tahılların pişirilmesine kadar yepyeni bir mutfak olanakları dünyasının kapılarını açıyor sonuçta. Haşlamanın yanı sıra bir başka çok yönlü pişirme yöntemi olan fırınlama da ortaya çıkmış. Şimdi başlangıçta yassı ekmekler sıcak taşlar veya küller üzerinde pişirilirmiş. Daha sonra da fırınların icadı daha karmaşık unlu mamullerin önünü açıyor elbette. Keşke açmasa mıydı desem, bilemedim. Bu konuyu da başka bir programda konuşuruz. Glutenin zararları biliyorsunuz her gün konuşulan bir konu sonuçta. Pişirme kaplarının gelişiminden de biraz bahsedeyim size. Pişirme tekniklerinin evriminde etkili oluyor. Toprak kaplar ve taş ızgaradan demir tavalara ve modern yapışmaz tencerelere kadar her yenilik mutfak olanaklarının alanını elbette genişleten bir şey. İnsanlar dünyaya yayıldıkça yerel kaynaklar, işte iklim ve kültürden etkilenen pişirme tekniklerinde bölgesel farklılıklar da ortaya çıkmış. Mesela Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler büyük ölçüde çiğ ve fermente gıdalara güvenirken, daha sıcak iklimlerdeki topluluklar yiyeceklerini korumak ve tatlandırmak için karmaşık baharat karışımları ve pişirme teknikleri geliştirmişler. Yemek pişirmek kültürel kimlik ve sosyalleşmede kilit bir rol oynamış anlayacağınız. Ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerde atalarımızın hikayelerini anlatırken toplu yemek pişirme ve ziyafet çekme uzun zamandır sosyal bağ kurma faaliyetleri olarak hizmet ediyor. Yemek pişirmenin keşif yolculuğu aslında insan merakının, yenilikçiliğinin ve hayatta kalma içgüdüsünün de bir kanıtı galiba. Ateşin o dönüştürücü gücünün tesadüfi keşfinden karmakarışık pişirme tekniklerinin ve araçlarının geliştirilmesine kadar yemek pişirme sanatı bir kültür işi, coğrafya işi, teknoloji tarafından şekillendirilerek de gelişmeye devam edecek gibi. Biraz da size eski Türklerin mutfak geleneklerini anlatmak istiyorum ama elbette aralarda güzel şarkılar da dinleyelim.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatacağımı söylemiştim bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Şimdi her toplumun bulunduğu çevre ve ekonomik şartlar neticesinde belirli bir yemek kültürü var biliyorsunuz. Yiyecek temini insan hayatı için hafife alınamayacak kadar önemli bir mesele olduğu kadar devletin başında bulunan Hakan'ın da halkına karşı görev ve sorumluluklar arasında yer alması sebebiyle ciddiyet gerektiren de bir konu tarihe bakacak olursanız. Buna örnek olarak Orhun abidelerinde aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim ifadesini gösterebiliriz. Eski Türkler yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu ekonomilerinin temeli olan hayvancılıktan sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hayvanların etinden yararlanmakta olup kesilen hayvanlarda dikkat ettikleri husus erkek olması. Çünkü bu sayede hayvanların çoğalması engellenmemiş oluyor. İşte attan aygır, deveden buğur, koyundan koç, keçiden erkeç kesiliyor. Türkler genelde at ve erkeç etini tercih ediyorlar. Erkeç etinin önemli olduğu erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur şeklindeki atasözü de ifade ediyor. Türkler tarihe baktığımızda eti hem taze olarak tüketiyor hem de konserve yaparak daha sonraki ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Konserveye baktığımızda konserve yapmayı öğrendikten sonra diğer milletlere de bunu öğrettiklerini görüyoruz. Ayrıca Çin'e ihraç edilen ürünlerde et konservesi de önemli bir yere sahip. Yine tarihin tozlu sayfalarında hemen hemen her Türk atlısının yanında azık olarak bir et parçası bulunuyor. Kaynaklarda belirtilene göre Türkler tuzlanmış bir et parçasını bir beze sararak eğerlerinin altına koyuyorlar. Burada ezilen et atın hararetiyle böyle içten yanarak adeta pişiyor ve bu et ihtiyaç halinde hazır yiyecek oluyor. Hatta bunun pastırma olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yine etten çeşitli yemekler yaptıklarını biliyoruz. Öncelikle etin parçalanmadan pişirilmesi gerekiyorsa bunu ateşe çevirerek pişiriyorlar. Buna ek olarak kuzu çevirme diyebilirim. Aynı zamanda avlanan hayvanlar da ateşte çevrilerek pişiriliyor. Ateşte çevirerek pişirmenin yanında ateşe veya küle gömerek de yemekler yaptıklarını görüyoruz tarihe baktığımızda. Kapama adı verilen bir yemek var mesela. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği bakımından tercih edilen bir yemek. Ayrıca eti sucuk kavurma ve haşlama şeklinde de pişirip yemişler bütün bir tarih boyunca. Elbette anlatmaya devam edeceğim. İki güzel şarkının sonrasında.

Şimdi yemek kültürü biliyorsunuz bir toplumun sosyal ve siyasi durumuyla oldukça yakından ilgili oluyor. Türklerde de bu durum görülmüş aslında. Türk Hakan'ı verdiği büyük ziyafetlerde eski adıyla toylarda hangi boyun etin neresini yiyeceğini belirliyormuş. Ve buradaki hakkını kaybeden boy otlakta ve devlet kademesindeki yerini de kaybetmiş oluyormuş. Türklerde etin besin kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu Oğuz Kağan destanında pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu şeklinde belirtiliyor mesela. Et yemeklerinde bugünkü söylemiyle paça da önemli bir yemek. Bu yemek için Orta Asya Türkleri tapık süngük derlermiş. Bu arada Türklerin tarihte domuz yemediğini görüyoruz. Hiçbir şekilde beslenmemişler. Uygur Hakan'ı Arslan Han'a elçi olarak giden bir Çinli Uygurlarda zenginlerin ve orta halli insanların farklı et yediklerini söylemiş ama domuzdan hiç bahsetmemiş. Eski Türklerde at eti önemli bir besin kaynağı olduğu halde canlı kurban olarak seçilen atların ve diğer hayvanların etinden ve sütünden yararlanılmadığını görüyoruz. Yük hayvanı olarak dahi kullanılmamış tarihte. Bu arada Türkler hayvanların sadece etinden yararlanıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuyu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

0: gülgüle, gülgüne gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Gül Güne Gül'le de eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum size. Türkler hayvanların yalnızca etinden değil, sütünden de yararlanmışlar. Bunu da anonsun öncesinde söylemiştim. Elde ettikleri sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı, ayran gibi ürünler imal etmişler. Sütten elde edilen yoğurt, Türkler tarafından bulunan yoğurt oldukça önemlidir biliyorsunuz. Aynı zamanda sütle ilgili Türk mitolojisinde örnekler de var. Şamanların mesela hastalarını pişmiş sütle tedavi ettiğini görüyoruz tarihte. Sütten yapılan ve Türkler için milli içecek olarak kabul edilen kımız ayrı bir öneme sahiptir. Kalori oranı oldukça yüksektir. Kısrak sütünden elde edilir. Kısraktan sağılan süt önce bir tulum içinde toplanır ve bu tulum dolunca da sütün içine kor adı verilen kımız mayası ve biraz kımız ilave edilir. Bundan sonra ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve çadırın bir yerine asılır. Tulumun içerisindeki süt 15-20 günde hazır hale gelir. Türkler kımızı bol bol içmişler ve gelen misafirlere de ikram etmişler. Ayrıca sütten elde edilen peynir de yine tulumlara basılarak saklanmış ve böylece daha uzun süre kullanılmış. Tuluma basılmayan peynir de gündelik taze olarak tüketilmiş. Türkler bu arada sütten kurut da yapmışlar. Hani eski Türkler her ne kadar atlı göçebe toplum olarak hayatlarını sürdürmüş olsalar da tarım alanları da az da olsa bulunmuş ve ithal olarak tarım ürünleri de besin maddesi olarak kullanılmış. Bunların başında mesela ekmek yapımında kullanılan buğday geliyor. Buğday ekmek yapımında un haline getirilerek kullanıldığı gibi haşlanarak yemek de yapılmış. Ayrıca kavurma suretiyle bugünkü çerezler gibi de yenmiş. Buna o dönemde kagurmaç ya da kavurmak demişler. Anadolu'da genelde biliyorsunuz kavurga adıyla bilinir.

size eski Türklerin mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum. Türklerin sevdiği yemeklerden de biraz bahsedeyim isterim. Çorba ve etli yemekler en başta geliyor. Tutmaç mesela Türk sofralarında ayrı bir öneme sahiptir. Zaten bunu herkes bilir. Bu yemek de tıpkı yoğurt gibi Türklere özgü yemeklerden bir tanesi. Bugünkü Türk toplumunda çok sevilen mantının da hemen hemen aynısı. Türk toplumunun yorumuna göre tutmaç ismi tutma ve aç gibi kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Yani aç tutmayan daima tok tutan yemek anlamında. Tutmaç son derece besleyici de bir özelliğe sahip. Kaşgarlı Mahmut'un ifadesine göre tutmaç insanın vücudunu kuvvetlendiriyor ve yüzüne sağlık alameti olarak kırmızılık veriyor. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra onların beslenmelerinde tarım ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle Çin kaynaklarında Uygurların tarımsal ürünler ürettiğine dair kayıtlar da mevcut. Uygurlar karpuz ekmesini biliyorlarmış mesela. Uygurların karpuzculuğu hakkında Çin kaynaklarında sık sık kayıtlarda geçiyor. Yine Uygurlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunun ticaretinin yapılmakta olduğunu da kaynaklar bize söylüyor. Meyvelerden üzüm, ayva, elma, erik gibi meyveleri tanıyan ve bunlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunu

Eski Türklerde mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce demiştim ki günümüzde eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Yemeklerde öncelikle çorba önemli bir yer tutar biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Ve sofranın açılışında çorba mutlaka olur. Eski devirlerden beri var olan çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbasıdır. Hem lezzetlidir hem besleyici özelliğiyle meşhurdur. Hemen hemen herkes tarafından da sevilir değil mi? Daha sonra ana yemek olan genelde etli yemek ya da sebzeli etli yemek de sofraya konulur. Türklerde et yemeklerinin yanında pilav da tarihte yenmiş. Yemeklerin yanında kuru meyvelerden yapılan hoşaf ya da çeşitli sebzelerden yapılan turşular da yemeğe ayrı bir lezzet katmış tarihte. Yine günümüzde de o turşular yemeğe aynı lezzeti katmaya devam ediyor farkındaysanız.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün eski Türklerdeki mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Yemeklerden sonra yenen tatlıları da biraz anlatmak istiyorum size. Tatlı olarak genelde hamur işi tatlıları tercih ediyor Türkler, eski Türkler. Sofralarda hoşmerim veya helva gibi tatlıların ayrı bir yere sahip olduğunu kaynaklar yazıyor. Özellikle helva biliyorsunuz Türk toplumunda öne çıkan bir tatlıdır. Kış geceleri yapılan helva sohbeti adı verilen bazı toplantılar vardır ki bu toplantılar gerçek bir toplantıya dönüşmüştü. Bu helva toplantıları Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ayrıca ölen kişinin ardından helva dağıtılması da eski yuh törenlerinden kalma bir gelenek. Türk toplumu için biliyorsunuz ekmek de ayrı bir önem arz eder. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden ububat ekimi yapmışlar zaten. Onları şimdi adı bilinmeyen bir tür ayak değirmeniyle öğütmüşler. Ayrıca buğdaydan yapılan bulgur da hani Türk mutfağında son derece önemlidir. Yemek kültüründe bahsedilen pilav esasında bulgur pilavıdır. Normal beyaz pirinç pilavı değildir. Yine aynı zamanda buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen undan yapılan ekmeğin bazlama, yufka, kete gibi çeşitleri de bulunur. Az önce bahsettiğim yiyeceklerden başka örnekler vermem gerekirse akıtmaçı anlatmak isterim size. Bulamaçı, keşkeki, samsayı ama şarkıların sonra.

Gül Günegül'le de eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Farklı farklı yiyecekler var. Akıtmaçtan bahsetmek istiyorum size. Saç üzerinde yapılan hafif bir hamur yemeği. Şimdinin krevi de diyebiliriz aslında. Deve veya koyun sütünden yapılıyor. Deve veya koyun doğurduktan sonra ilk süte ağın ya da ağız denilir. Bu sütün unla karıştırılmasından sonra saç üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir yemektir bu. Yine eski Türkler bulamaçı da çok yemişler. Un, yağ ve yoğurtun karıştırılmasıyla yapılan bir yiyecek bu. Kaşgarlı'da bula pişirmek anlamına geliyor. Keşkek vardır mesela, hala bugün birçok yörede yediğimiz keşkekler. En iyi buğday ve etle pişirilerek yapılır. Delikanlılar tarafından pişen et kepçelerle dövülür ve lastik gibi olunca üzerine kırmızı biber eritilmiş yağ gezdirilerek dökülür. Pek çok yerde buna hersek de deniliyor. Bu da yine eski Türklerden kalma bir yiyecek. Samsa'dan da bahsedeceğimi söylemiştim. Uygur Türkleri kuru bohça şeklinde bir hamur yemeğine bu adı veriyorlar. Ayrıca Türkiye'de samsa tatlısının var olduğu ve Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine samsa adını verdiklerini de biliyoruz. Hayatın devamını sağlayan günlük yemek içecek faaliyetleri toplumun gerçekten kültürel özelliklerinden etkileniyorlar. Bununla beraber bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yine kültür tarafından belirleniyor. İşte beslenme alışkanlıklarının kültürün özelliklerini içinde barındırdığı da söylenebilir değil mi bu noktada? Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının işte insanların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu da bize gösteriyor. Türklerde yemek yenirken bütün aile bireylerinin hep bir arada olmasına özen gösterilmiş tarihte de. Böylece aile bireyleri arasındaki bağlar daha da güçlenmiş. Eski Türkler bulundukları Orta Asya'nın iklimine karşı dayanıklı olmak için beslenmelerine hep dikkat etmişler ve bu sayede de hayatta kalmayı başarabilmişler. Ben

Anlatacaklarım bitmedi ama süremiz bitti. Bugün de geldik bir gül güne güllenin daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
9: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.
3: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

su gibi akarım. Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın, yalnızlık değil. Bir evet desen, bir davet etsen, bu kadar sevmem yanlışlık değil. Bir an sensiz kalırsam, sensiz tek nefes alırsam, cehenneme, cehenneme kadar yolum olsun.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sen olunca.
1: En iyi müzik, en iyi program.

bir şorumun dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Vay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya, hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim, sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu ben.
1: En iyi müzik, en iyi pro.

anlatamaz. Kendini dilinden kopar da gider. En sevdiği her anından.

0: Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.
1: Radyo.
2: Ülkü.
3: Kayıt.